Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: 90 Klasik. Konser Rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın keman sanatçısı İmge Tilif'in konseriyle sona eriyor. Sanatçı Anadolu Uygarlıkları sergisi Kırlangıç'ta saat 20.30'da başlayacak konserinde Johann Sebastian Bach'ın solo keman repertuarının nitelikli yapıtlarını sunarak müziğin yalın ve güçlü anlatımını Ayvalık'ın özgün atmosferiyle buluşturacak. 12. AİMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AİMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Sanatçı Anadolu Uygarlıkları sergisi Kırlangıç'ta saat 20.30'da başlayacak konserinde Johann Sebastian Bach'ın solo keman repertuarının nitelikli yapıtlarını sunarak müziğin yalın ve güçlü anlatımını Ayvalık'ın özgün atmosferiyle buluşturacak. 12. AIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Hafta Sonu Klasikleri. Borusan Klasik'te hafta sonu klasiklerini dinlediniz.
1: Konser Rehberi.
2: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın keman sanatçısı İmge Tilif'in konseriyle sona eriyor.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik mutfağı tadımlıktan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Claudio Arrau, Chopin'in eserlerini birbirini izleyen birkaç akşamda yorumlamakla ünlü Claudio Arrau, 1903 yılında Şili'de doğmuş, ilk piyano derslerini piyanist olan annesinden almıştı. İlk konserini 5 yaşında veren Arrau, 7 yaşında hükümet bursu kazanarak Berlin'e gitmiş, Berlin'de Liszt'in öğrencisi Martin Krause'den eğitim almıştı. 1919 ve 1920 yıllarında peş peşe Liszt ödülünü kazanan efsanevi piyanistin 1984 yılında 80. doğum yıl dönümü kutlamaları sırasında doğduğu ülke Şili'de 11 gün içinde 6 tane konser vermesi büyük bir olay olmuştu. Şili halkı tarafından ulusal kahraman olarak kabul edilen Arrau, basılan ilk CD kaydını gerçekleştiren piyanistlerdendir. 1991 yılında 88 yaşında yaşama veda eden Arrau'nun adına Şili Ulusal Sanat Ödülü konmuştur.

0: Sırada şimdi eğlenceli bilgi var.
1: Klasik Durak. Suflör.
2: Konser çıkışında bir hayranı ünlü kemancı Fritz Kreisler'e doğru koşar ve coşkuyla kucaklar.
3: Sizin kadar güzel çalabilmek için hayatımı verirdim.
4: Ben verdim.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Tadımlık Sözler.
1: Fikirler Tanrı'dan bana olduğu gibi geliyor. Sadece net temaları değil, aynı zamanda onları akıl gözümde doğru form, harmoni ve orkestrasyonla donatılmış olarak görüyorum. Johannes Brahms.

Alman romantizminin en ünlü piyanist bestecilerinden Johannes Brahms çoğu eserini eski stilleri kullanarak bestelemişti. Erken müzik geleneğine barok dönemin kontrpuan ustalığına büyük ilgi duyuyordu. Kendi stilini çok çalışarak geliştirmiş, opera dışında her türde beste yapmıştı. Müziğinin bağımsız olmasını istemiş, program müziğine karşı çıkmış, halk şarkıları üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini savunmuş, 200 kadar şarkı bestelemiş, bir o kadar da halk şarkısı düzenlemişti.

Şarkı besteleme konusunda Brahms'ı Schubert'ten sonra ikinci sıraya rahatça oturtabiliriz. 1853 yılı 20 yaşındaki Brahms için hem kişisel hem de mesleki açıdan büyük önem taşıyordu. Genç besteci o yıl ilk kez çağın ünlü kemancısı Joachim'le tanışmış, Clara ve Robert Schumann'ın dostluğunu kazanmıştı. Bir akşam Schumann'ın evine uğrayan çağın ünlü kemancısı Joachim, orada Brahms ve Schumann'ın öğrencisi Albrecht Dietrich ile karşılaşır. Joachim üç müzikçiye beraberce bir keman piyano sonatı yazma önerisinde bulunur. Dietrich, Brahms, Schumann eseri tamamlar ve sonata F.A.A. Frei, aber einsam, özgür ama yalnız adını verirler. Sıra dışı bir başlığa ve kavrama sahip olağanüstü bir kolektif çalışmanın ürünü olan sonatın Albert Dietrich ilk bölümünü, 20 yaşındaki Brahms ateşli scherzo bölümünü, Schumann ise romantik intermezzo ve gösterişli final bölümünü besteler. Dört bölümlü F.A.E. sonatı bugün keman edebiyatının en parlak eserlerinden biri olarak tanınsa da 1935 yılına kadar yayınlanmamıştır. Schumann daha sonra intermezzo'yu üçüncü keman sonatına dahil etmiş, Brahms'ın bestelediği scherzo bestecinin ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra 1906'da yayınlanmıştır.

Müzik eleştirmeni Eduard Hanslick 14 Ocak 1879'da Brahms'ın Keman Konçertosu'nun Viyana premierine katıldığında eserin Beethoven ve Mendelssohn'dan beri ortaya çıkan en önemli keman konçertosu olduğunu ilan eder. Brahms'ın çağın ünlü kemancısı Joseph Joachim'le olan 20 yıllık derin dostluğu olmadan var olamayacak bir konçertoydu Brahms'ın Re majör Keman Konçertosu. Joachim olmasaydı Brahms muhtemelen bir keman konçertosu yazmayacaktı. Re majör keman konçertosu bestecinin Opus 78 birinci keman sonatı ile birlikte 1878 yazında Avusturya'nın göl kıyısındaki tatil beldesi Pörtschach am Wörthersee'de şekillendi. Lirik melodileri ve zengin orkestrasyonuyla bilinen Opus 77 Re majör keman konçertosu, Beethoven'ın keman konçertosunda mevcut olan ihtişam duygusunu ve Joachim'in memleketinin Macar halk ritimlerinin tadını bir araya getiren bir başyapıttır.

Oda müziği söz konusu olduğunda akla Brahms'ın romantik dönem oda müziği repertuarına kazandırdığı eşsiz eserler gelir. Bunların içinde Fa minör piyanolu beşlisi gerçekten de en iyisidir. Hesse Prensesi Anna'ya ithaf edilen eser tipik piyano beşlisi dizilimi için yazılmıştır. Piyano, iki keman, viola ve cello. Daha çok klasik dönemden izler taşıyan beşlinin özellikle birinci ve dördüncü bölümlerinde ilginç armonik denemeler yer alır. Oda müziğinin tacı olarak adlandırılan beşliyi şef Hermann Levy ilk dinlediğinde Brahms'a şöyle yazmış: "Bu beşli ölçülemeyecek kadar güzel, oda müziğinin bir şaheseri."

0: Şefin tavsiyesi.
1: Romantizmin ışığı Clara, Robert Schumann, Clara Wieck Schumann ve Johannes Brahms'ın kesişen hayatlarını Clara üzerinden anlatan harika bir biyografi çalışması. Ne zaman Brahms'ı konu alan bir program yapsam hemen aklıma Aydın Büke'nin kaleme aldığı bu muhteşem kitabı geliyor. Defalarca okuduğum bu tadına doyulmaz kitabı okumayanlar varsa bir kez daha tavsiye ediyorum. Romantizmin ışığı Clara. Güzel ve olağanüstü yetenekli bir kadın piyanistin Clara Schumann'ın beklenmedik öyküsünü anlatırken hem müzik hem de dünya tarihinin akışını değiştiren bir döneminde portresini çiziyor. Müziğe gelince müzik kitabın her satırına sinmiş. Sadece müzik meraklıları tarafından değil, edebiyat severler tarafından da ilgiyle karşılanan kitabı okurken Brahms'ın ve Schumann'ın müziğini dinleyebilir, okuma serüveninizi büyük bir keyfe dönüştürebilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın, yüzünüzden gülücük.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum.

0: Müzik Mutfağı Tadımlık. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu. Konser Rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın keman sanatçısı İmge Tilif'in konseriyle sona eriyor. Sanatçı Anadolu Uygarlıkları sergisi Kırlangıç'ta saat 20.30'da başlayacak konserinde Johann Sebastian Bach'ın solo keman repertuarının nitelikli yapıtlarını sunarak müziğin yalın ve güçlü anlatımını Ayvalık'ın özgün atmosferiyle buluşturacak. 12. AİMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AİMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Borusan Klasik bu hafta sonu ilhamını 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan 30 Ağustos Bağımsızlık Destanı'nın bugün bize hala umut veren güçlü mirasından alıyor. İç içe geçmiş iki kavram olan umut ve kahramanlık üzerine bestelenmiş coşkulu, onurlu direniş eserleri, vatanseverlik duygularıyla örülmüş zafer dolu marşlar, kalplerimize umut aşılayan müzikler, kahramanlık öyküleri. Hayallerinin peşinden yorulmadan koşan, mücadeleden asla vazgeçmeyen bestecilerin, engelleri aşma cesareti veren güçlü yapıtları, insan ruhunu ateşleyen kahramanlık anlatıları. Hafta sonunda Borusan Klasik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kahramanlık destanını müziğin umut dolu melodileriyle taçlandırıyoruz.

Borusan Klasik bu hafta sonu ilhamını 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan 30 Ağustos Bağımsızlık Destanı'nın bugün bize hala umut veren güçlü mirasından alıyor. İç içe geçmiş iki kavram olan umut ve kahramanlık üzerine bestelenmiş coşkulu, onurlu direniş eserleri, vatanseverlik duygularıyla örülmüş zafer dolu marşlar, kalplerimize umut aşılayan müzikler, kahramanlık öyküleri. Hayallerinin peşinden yorulmadan koşan, mücadeleden asla vazgeçmeyen bestecilerin, engelleri aşma cesareti veren güçlü yapıtları, insan ruhunu ateşleyen kahramanlık anlatıları. Hafta sonunda Borusan Klasik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kahramanlık destanını müziğin umut dolu melodileriyle taçlandırıyoruz.

gelen Beşikteki kuzuyu. Ölüm, yetim gittim. Ya şimdi sen beni vurabilin mi? Gökyüzünde uçuşanlar kuş değil. Ateş yağar göklerden. Hayır, rahmet değil. Ve sen elin açmış dilenciler misali. Bıçağına melil melil bakıp da kanlı sultan medet bulan saf boyunlar. Günahını bağışlatma kaygısı kemirip de içini. Çocuğunu tanrılara adayanlar misali. Kurban diye beni süremiyorlar.

보면은 오늘 아마 오빌 캐펜디

Borusan Klasik bu hafta sonu ilhamını 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan 30 Ağustos Bağımsızlık Destanı'nın bugün bize hala umut veren güçlü mirasından alıyor. İç içe geçmiş iki kavram olan umut ve kahramanlık üzerine bestelenmiş coşkulu, onurlu direniş eserleri, vatanseverlik duygularıyla örülmüş zafer dolu marşlar, kalplerimize umut aşılayan müzikler, kahramanlık öyküleri. Hayallerinin peşinden yorulmadan koşan, mücadeleden asla vazgeçmeyen bestecilerin, engelleri aşma cesareti veren güçlü yapıtları, insan ruhunu ateşleyen kahramanlık anlatıları. Hafta sonunda Borusan Klasik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kahramanlık destanını müziğin umut dolu melodileriyle taçlandırıyoruz.

kendi telleri, örümcek bal gibi çiğneyip de geçer.

0: Korsan Klasik. Konser Rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın keman sanatçısı İmge Tilif'in konseriyle sona eriyor. Sanatçı Anadolu Uygarlıkları sergisi Kırlangıç'ta saat 20.30'da başlayacak konserinde Johann Sebastian Bach'ın solo keman repertuarının nitelikli yapıtlarını sunarak müziğin yalın ve güçlü anlatımını Ayvalık'ın özgün atmosferiyle buluşturacak. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş, ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir.

Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan besteyicisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver, 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salsgiver, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salsgiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te Ayın Yorumcusu köşesinde anıyoruz.

Borusan Klasik bu hafta sonu ilhamını 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan 30 Ağustos Bağımsızlık Destanı'nın bugün bize hala umut veren güçlü mirasından alıyor. İç içe geçmiş iki kavram olan umut ve kahramanlık üzerine bestelenmiş coşkulu, onurlu direniş eserleri, vatanseverlik duygularıyla örülmüş zafer dolu marşlar, kalplerimize umut aşılayan müzikler, kahramanlık öyküleri. Hayallerinin peşinden yorulmadan koşan, mücadeleden asla vazgeçmeyen bestecilerin, engelleri aşma cesareti veren güçlü yapıtları, insan ruhunu ateşleyen kahramanlık anlatıları. Hafta sonunda Borusan Klasik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kahramanlık destanını müziğin umut dolu melodileriyle taçlandırıyoruz.

Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.

Yayın kimliği Aykut Köksal. Basım öncesi hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları. 151 sayfa. 1. basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Namutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique

Federal de Lozan'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kadrosu'nda.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları, 151 sayfa. 1. Basım, Haziran 2026.

Borusan Klasik bu hafta sonu ilhamını 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan 30 Ağustos Bağımsızlık Destanı'nın bugün bize hala umut veren güçlü mirasından alıyor. İç içe geçmiş iki kavram olan umut ve kahramanlık üzerine bestelenmiş coşkulu, onurlu direniş eserleri, vatanseverlik duygularıyla örülmüş zafer dolu marşlar, kalplerimize umut aşılayan müzikler, kahramanlık öyküleri. Hayallerinin peşinden yorulmadan koşan, mücadeleden asla vazgeçmeyen bestecilerin engelleri aşma cesareti veren güçlü yapıtları, insan ruhunu ateşleyen kahramanlık anlatıları. Hafta sonunda Borusan Klasik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kahramanlık destanını müziğin umut dolu melodileriyle taçlandırıyoruz.

0: Borusan Klasik. Konser rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın keman sanatçısı İmge Tilif'in konseriyle sona eriyor. Sanatçı Anadolu Uygarlıkları sergisi Kırlangıç'ta saat 20.30'da başlayacak konserinde Johann Sebastian Bach'ın solo keman repertuarının nitelikli yapıtlarını sunarak müziğin yalın ve güçlü anlatımını Ayvalık'ın özgün atmosferiyle buluşturacak. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine sıra dışı projelere imza atan ünlü yorumcuların rehberliğinde çalgıların içinden süzülen sessiz şarkıları hep birlikte keşfe çıkacağız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve programımıza odaklanalım. Bugünkü ilhamımızı violoncelci Borislav Strolov'in The Cello of My Heart adını taşıyan albümünden alıyoruz.

Rus cellist Borislav Strulev, piyanist Sergey Drezdin eşliğinde Caccini'nin Ave Maria'sını seslendirdi. Büyüyen şöhretiyle birçok farklı düzenlemesi yapılan bu hüzünlü aryayı cellodan dinlemek benzersiz bir deneyim. Mutlu olmamak elde değil. Ancak saf ve yalın melodili bu dokunaklı parçanın üzerindeki sır perdesi hala açılmış değil. Bestecinin kim olduğunu kimsenin gerçekten bilmediği Ave Maria ilk kez anonim bir şarkı olarak Rus gitarist ve besteci Vladimir Vavilov tarafından kaydedilmiş ve Vavilov'un bestesi olarak anılmaya başlamış.

Vladimir Vavilov'un ölümünden sonra Mark Shakin adlı bir okçu Ave Maria'nın gitarcı Vavilov'u değil, 16. yüzyılda Floransa'da yaşayan besteci ve şarkıcı Caccini'ye ait olduğunu söylemiş ve parçayı ona atfetmiş. O günden sonra Ave Maria çeşitli müzisyenler tarafından Caccini bestesi olarak defalarca kayda alınmış ve müzik dünyasında Caccini'nin Ave Maria'sı olarak tanınmaya başlamış. Söylentilere göre bu böyle ama doğrusunu bilmiyoruz. Gerçek ne olursa olsun bildiğimiz tek şey Ave Maria'yı herkesin çok severek dinlediği. Strulev'in The Cello of My Heart albümünden bu kez Astor Piazzolla'nın basit ama son derece dokunaklı Ave Maria'sına kulak veriyoruz. Bakın nasıl çalıyor.

Müzik otoritelerinin zengin ve şarkı söyleyen bir tona sahip bu virtüöz cellist sanki bir cello ile doğmuş gibi çalıyor. Sözleriyle övdüğü cellist Borislav Strulev, piyanist Sergei Drezdin eşliğinde Astor Piazzolla'nın Ave Maria'sını violonsel düzenlemesinden seslendirdi. 1994 yılından beri Amerika'da yaşayan Rus cellist, 1993 yılında Kennedy Center'da Amerika'daki ilk konserini verdiği günden bu yana dünyanın en prestijli sahnelerinde izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Çok yönlü kişiliğiyle de bir Rönesans adamı olarak da adlandırılan Strulev, klasik violonsel repertuarının neredeyse tümünü icra etmiş ve dünyanın dört bir yanını dolaşmış. Klasik ve çağdaş müzikten caz ve crossover'a kadar tür yelpazesini genişletmeye devam eden Strulev, yeni müzik biçimlerini keşfetmeye ve benzersiz yaratıcı deneylere son derece açık bir müzikçi. Kulağımız şimdi Strulev'in Rus Paparotnik Orkestrası'yla Cello Tango adını verdiği cesur doğaçlamalarla dolu albümünden seçtiğimiz One isimli tangoda.

Cellist Borislav Strulev, Cello Tango adlı albümünden Paparotnik Orkestrası ile birlikte orkestranın akordiyoncusu Alexander Backhaus'un Van isimli tangosunu seslendirdi. Adeta ses deneyleri yapan Paparotnik Orkestrası'nın adının da anlamı bir hayli ilginç. Paparotnik Türkçe'de erelti otu anlamına geliyor. Paparotnik üyeleri dünyanın en eski otlarından biri olarak bilinen bu mistik erelti otunun felsefesini kendi felsefeleriyle son derece örtüştüğünü düşünüyor. Cellist Borislav Strulev'in ve Paparotnik'in cesur doğaçlamalarla dolu ortak projeleri Cello Tango'dan Tango del Rio'yu dinliyoruz şimdi.

Alışılmadık bir ses arayışı içinde çalışmalar yapan Rus müzikçilerden oluşan Paparotnik, Ereğli Orkestrası ve cellist Borislav Sürülev'in ortak projesi Cello Tango albümünden Tango del Rio'yu dinledik. Sırada değişken yaratıcılığa sahip stiliyle yepyeni bir tür yaratan Yanoşka Ansambul var. Ünlü topluluk, Vivaldi olan derin saygılarını sundukları Vivaldi 4 Mevsim adını taşıyan albümlerinden Yaz Konçertosunu seslendirecek bizlere. Yanoşka topluluğu, modern bir ifade kazandırdıkları Vivaldi'nin konçertosunu gerçek bir orkestra ihtişamıyla çalıyor.

Yanoşka topluluğu Vivaldi'nin hem beste tekniğindeki üstün ustalığını hem de müzikal fikir zenginliğini sergiledikleri Vivaldi 4 Mevsim albümünden Yaz Konçertosunu seslendirdi. Çok yönlü müzik diliyle tüm sınırları aşarak yeni bir tarz yaratan Yanoşka Ensemble bitmek bilmeyen bir ilhama sahip. Topluluk 2019'da çıkan Devrim adlı albümüyle yeni bir çığır açmıştı. Albümde klasik bestecilerin eserlerinin düzenlemeleriyle zengin bir müzik çeşitliliği sunan Yanoşka, Beatles'ın en iyi hitlerini de onlara bir övgü olarak Yanoşka tarzında düzenlemiş. Dört üyeli topluluğun kontrbasçısı Julius Darvas bu düzenlemeleri şu sözlerle açıklıyor: "Kendimizi Beatles'la karşılaştırmak istemiyoruz ama tıpkı Beatles'ın pop müzikte yaptığı gibi klasik eserleri yorumlarken biz de özgür doğaçlamalar yapıyoruz."

Benzersiz müzik senteziyle birbirlerine zıt türlerin dinleyicilerine de ilham veren Yanoşka Ensemble'dan Beatles'ın hitlerinden Yesterday ve Let It Be adlı şarkıları dinledik. Yanoşka Ensemble'ın Beatles'ın kalbine ve ruhuna odaklandığı bu özgün yorumundan sonra Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyoruz ve bu programımıza ilham veren Caccini'nin Ave Maria'sı üzerine bir doğaçlama dinliyoruz. Saksafoncu Mulo Fransel, piyanist Nicole Hartsiker eşliğinde seslendiriyor bu doğaçlamayı.

Olağanüstü melodisiyle dinleyicileri büyülemeye devam eden Caccini'nin Ave Maria'sı üzerine doğaçlamayı saksafoncu Mulo Fransel, piyanist Nicole Hartsicker'in yorumundan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Borusan Klasik bu hafta sonu ilhamını 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan 30 Ağustos Bağımsızlık Destanı'nın bugün bize hala umut veren güçlü mirasından alıyor. İç içe geçmiş iki kavram olan umut ve kahramanlık üzerine bestelenmiş coşkulu, onurlu direniş eserleri, vatanseverlik duygularıyla örülmüş zafer dolu marşlar, kalplerimize umut aşılayan müzikler, kahramanlık öyküleri. Hayallerinin peşinden yorulmadan koşan, mücadeleden asla vazgeçmeyen bestecilerin, engelleri aşma cesareti veren güçlü yapıtları, insan ruhunu ateşleyen kahramanlık anlatıları. Hafta sonunda Borusan Klasik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kahramanlık destanını müziğin umut dolu melodileriyle taçlandırıyoruz.

0: Borsan Klasik.
1: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: Borusan Klasik.
1: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: Borusan Klasik.
1: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: Borusan Klasik.
1: Bir milletin yeniden doğuşunun adı, bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.